korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Yine her zamanki gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, iletişim kurarken bazen yanlış algılama, anlama, yanlış anlatma ya da doğrudan kendimizle alakalı sebeplerden dolayı karşımızdakini ya yanlış anlıyoruz ya da onun söylediklerini yanlış anlayıp alınganlık gibi bir duyguya kapılmış olabiliyoruz. Hı-hı. Nasıl tanımlarsanız bize, alınganlık nedir? Ne tür durumlarda ortaya çıkar? Hı-hı. Nasıl engellenir? Bu bir kişiden kaynaklı bir şey midir? Yoksa karşıdığımızdakinden kaynaklanan bir durum mudur acaba?
1: İsterseniz önce şöyle yapalım. Programlarımızda işlemiştik ama iletişim çift taraflı bir etkileşim demiştik. Ve çift taraflı etkileşim yaparken bedenimizle, yani halimizle, duruşumuzla, ses tonumuzla ve sözcüklerimizle iletişim kurarız. Bu üçünün bileşkesidir aslında anlatmak istediğimiz mesajımız. Fakat hiçbir zaman bu üçü, yani ses tonumuz, bedenimiz ve seçtiğimiz sözcükler bizim içimizde soft olarak, yani anlam olarak aktarmak istediğimiz şeyin kendisi değildir. Biz onu bir şeye dönüştürmüşüzdür. Hele bu duygusal bir şeyse, onu biz bir sese, bir sözcüğe eklemişizdir. Hiç beklemezdim. Mesela cümlesini kurmuşuzdur. Karşıdakine göndermişizdir. Karşıdaki de bunu alırken o beden dili, ses tonu ve sözcüklere kendi ta geçmişinden getirdiği öğrendikleriyle
0: birlikte
1: okuma
0: bakıyor.
1: Bir sistemi vardır. Okuduğu şey mesajın kendisi değil. Mesajın İfade ambalajıdır. Ve o ambalaj, eğer duyan kişi bunda bir tını, bir olumsuzluk hissettiğinde onu o şekliyle algıladığı için tekrardan o da bir iletişimde bulunur. Yine beden dili, ses tonu ve bir sözcük seçimiyle ve bu karşılıklı bir şeye dönüşür. Hani top atma, top tutma şeklinde ve bunu yaparken birden o top küçücükten başlayan şey çığ gibi büyüyüp, ağırlaşıp bizleri altında alacak kadar, ezecek kadar
0: maalesef
1: fazlaşabilir. İsterseniz bu noktada özellikle iletişimde en çok yaşadığımız şeylerden bir tanesidir. Ya karşımızdakinin bize getirdiği densiz, tırnak içinde, laflar ve
0: bizim densiz olarak yorumladığımızı
1: tabii,
0: kastediyorsunuz.
1: Tabii, yani evet. Mesela ne biçim işte yapıyorsun? Ya da sen hep böylesin tarzında duyduğumuz bir
0: özür
1: laf.
0: Özür diliyorsun ama aslında özür dilemek istemiyorsun
1: gibi
0: mesela.
1: Yani sizin şahsınızı da içeren ve sizi itekleyen, sizi öteleyen, sizi kendisinin dışında gösteren her türlü yaklaşım sizin kırılmanıza sebebiyet verir.

0: Ya da iki türlü yaşarız biz bunu. Biz bir şey anlatmak istiyoruz ama düzgünce konuşuyoruz. Aslında derdimiz hiçbir şey değil. Ama karşımızdaki alınır, küser. Ya ben ne dedim şimdi de alınıyorsun noktasına geliriz. Yani iki yönlü bakalım. Alınma durumlarımız ve karşımızdakinin alınma durumlarında yapmamız gerekenler, evet, şeklinde. Lütfen. Bugün isterseniz önce kendi alınganlığımızı konuşalım. Alıngan, evet, kişilerle iletişimimizi konuşalım. Önemli bir unsur mu? Bence gerçekten hani heba, ucuz satılan ya da heba edilen vesilelerden bir tanesi bu. Kastımızla, yani amacımızla sonuçlanan iş arasındaki farklılığı. Yani mesela eğer ahirette bunlar ortaya dökülüp herkes ne amaçlı ne yaptı ortaya çıktığında, mesela gereksiz yere küstüğümüz veya gereksiz yere şeyde bulunduğumuz ortaya çıktığı zaman üzülmeyecek miyiz? Bence çok üzüleceğiz.
1: Çok üzüleceğiz.
0: Geçen de bir olay yaşadım. Öğretmenlik sertifika programımız var. O programda çok da yorgundum ve de zor bir gündü. Öğrencilerim, hani erken gönderenlere geri bildirim gönderiyorum. Bir de cümle yazdım. Hani merhaba hocam, aşağıda dosyamı gönderdim diyenlere de bir cümleyle yazmış. Ben de bir cümleyle aldım, teşekkür ederim diye geri cevap veriyorum. Ama hiçbir şey yazmayıp sırf dosya gönderenlere ben de bir şey yazmıyorum. Evet. Merhabayı bile esirgeyen öğrenciden deyip. Şimdi bir öğrencim dedi ki hocam bana geri bildirim gelmedi. Ben de hani yazmadığıma göre cevap yazmamışsındır gibi bir şey de bulundu. Sonra bana bir mail atmış. Hani çok kırıldım. Hiç öyle bir şey olmadı. İşte gönderiyorum tekrar gibi. Ben de o an yani çok yorgundum zaten. Evet. Hızlıca yani bu şimdi kapris yapmanın zamanı değil. İkinciyi göndermek seni çok yormamıştır herhalde deyip yazdım. Neyse ertesi sabah bir mail geldi bir sayfa dolusu. Ama öyle güzel açımlamış ki. Yani aslında tabii yüz yüze olmayan bir iletişim tarzının birbirimize yüklediğimiz sonucu, anlamlarla. Yani onun bir gülücük göndermesini ben başka şekilde yorumlamam ki gerçekten öyle oldu. Ve ben yaptığımdan çok utandım. Hı-hı. Çok utandım ve hakikaten yanlış bir şey yaptığımı keşfettim. Daha doğrusu bana göre yanlıştı o. Yani bunu ben yapıyorsam da ben yapıyorum. Yani yanlış, hı, bir şeydi. Hatta dedim ki çok teşekkür ediyorum bunu bana belirttiğin için ve uzun bir mektupla detaylı açıkladığın için öncelikle özür diliyorum. Hatalı benim. Yani hatanın %100'ü olmasa bile %90'ı benim yani. O çok net. Özür diliyorum ve bana bunu belirttiğin için de ve bana bunu öğrettiğin için de teşekkür ediyorum.
1: Utanma eğer, sırası ona gelmiş sanki.
0: Eğer bunu söylemeseydin sen bana küsecektin, kırılacaktın ve ben senin kırdığımı fark etmeyecektim. Ve bir süre sonra belki gıyabımızda sen işte orada öyle bir hoca var ki yani şöyle
1: hocam ama
0: böyle.
1: İlginç değil mi? Bir öğrenciyle bir eğitmen arasında, öğretmeni arasında, hoca arasında bu derece duygusal bir yakınlık. Ne derece makul? Hani siz onun bir arkadaşı olmuş olsanız, böyle bir şey söyleseniz, bu uzunca mektup mantıklı olabilir ama karşısında kendisini eğitmekle görevli birisi varken ona işte bu yaptığınızdan kırıldım, şöyle şöyle şöyle şöyle. Ama bu da hayır, biraz hani çok duygusal ilişkilerde söz konusu olması gereken
0: bir şey. Söylemek
1: bir şey
0: istiyorum. Dikkat edin bakın, öğretmen öğrenci arasında bile olabilecek bir durumu karı koca, anne çocuk ilişkisinde nerelere varır?
1: Evet.
0: Şimdi biz öğretmenken
1: bu derece hassas insanlar varsa.
0: Şimdi
1: evet.
0: Ve de ben sizinle aynı fikirde değilim. Bana iyi ki de yazdığını düşünüyorum. Ben fark etmezdim.
1: İnsani ben çok, anlamda elbette yani
0: o,
1: ama
0: sadece beni suçlamak için yazmamış. Sadece ortaya durumu koymuş. Hani ben şey demiştim çünkü ben size bildirim bulunmak zorunda değilim. Yani böyle bir sorumluluğum da yok, zorunluluğum da yok. Yani böyle bir beklentiye nasıl girdiniz anlayamadım gibi de cevap da yazmışım. O sert cevabımın içinde o da vardı. Yani niye bunu problem ediyorsunuz ki anlamadım falan gibi. Çok net böyle duru. Onun verdiği cevaptan anladım ki o öyle bakmamış. Ve de öyle de değilmiş zaten. Benim anladığım gibi de değilmiş. Ya bana, benim burada anlatış sebebim şu. Bazen gereksiz yere, gereksiz fazladan okumalarla, fazladan anlam, evet, yüklemelerle, evet, yargılara varıyoruz. Ve o yargılarla bir de üstelik onu kesinmişçesine etrafa yayıyoruz. Ve, evet, arkasından konuşuyoruz. Ve o arkasından hatta o konuştuğumuzu kendimiz de artık iman edip kararlar alıyoruz. Ve ciddi mesela küsmelere, bir daha onunla görüşmemelere.
1: Tabii tabii. Ve bu küsme, çok görüyoruz hocam. Çok.
0: Bu küsmenin de hani Allah katındaki değerini sorgulamaksızın kendimizi o kadar haklı görüyoruz ki hak etti diyoruz. Hak etmedi, hak etti ve bunu yapmasaydı sanki bir ceza sistemi bizim elimizdeymiş gibi. Zaten sıkıntı tamamen yani neresini tutsanız elinizde kalacak bir anlayıştan bahsediyorum ben evet. Şimdi. Önce isterseniz kendi alınganlığımızı ne sağlar ya da neyde başlar. Evet. Şimdi bir kere dedim ya iletişimin analizinde beden halimiz işte mesela gözleri bana bakıp konuşmuyordu. Ya evet. Da dudak kaşlarını çatmıştı. Sert sert bakıyordu. Tabii böyle detaylı yorumlamıyoruz. Biz bütün algılıyoruz. Ses tonu sertti.
1: Tepeden bakıyordu.
0: Kuruydu. Ve bir cümle kurdu. O cümleyi tebessümle mesela eğitimlerinde, diplomasi eğitimlerinde sıcak sesle ve tebessüm ederek sert ve soğuk şeyler söylemeyi öğretirler. Ben tabii böyle bir eğitimin
1: korkunç
0: tabii yani ve bu konuda bir ülkeler grubu var ki çok başarılardır.
1: Evet.
0: Yüzünüze bakarak ve gülümseyerek sizin anlamadığınız bir şekilde size hakaret bile edebilirler. Kibarlıkla hem de.
1: Evet.
0: Yani
1: çoğunluk Batı toplumlarında sanki bu hal
0: bu diplomasinin şeyi ama
1: tavrı.
0: Bir tür evet yani o belli şeyleri samimiyetleri yansıtmaksızın, sınırlandırmak. Ben tabii bu noktada bir Müslüman, her şeye şahit olan, Allah'ın huzurunda olduklarını hiç unutmayan bir insan bilincinin bu tür içiyle dışını yapaylaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bazen öyle anlar olur ki içimizdeki oluşan o hissin belgesi, bilgisi ve kanıtı yoksa da onu dışa vurmamak lazım. O konuda da tedbirli olup beklemek. Bekle, acele davranma, acele karar verme tarzında. O yüzden isterseniz bunu adım adım ilerleyelim. Öncelikle bizi kırgınlığa iten meseleler. Bu meseleler hepimizde farklıdır ama mizacımıza bağlı, bazen yaşantımızda bize sağlanan şeyler var. Hassas noktalarımız var. Mesela hiçbir insan nefsi eleştiriden hoşlanmaz. Yani eleştirinin hangi türü olursa olsun.
1: Yapıcı
0: nefs
1: olsa
0: olarak
1: bile.
0: Konuşuyorum evet. Ama. Yani insanın egosu olarak konuşuyorum. Bu ego ne zamanki gelen eleştirinin Allah katında da o eleştiri olacağını varsayarak daha iyi olma ihtimalini sağlayacak bir evet. imkan olarak görmediği sürece. Bu tabii çok üst düzey bir farkındalık düzeyi.
1: Tabii ancak o bilince ulaşıldığında eleştiri hoşluk karşılanabilir.
0: Ama önce isterseniz eleştiriden hoşlanmıyoruz. Bir kere bunu bilelim. Eleştirin. Bize gelen eleştiri. Tercih edilmekten hoşlanmıyoruz. Yani bak şunun çocuğuna senin gibi yapmıyor hiç. Hı hı. Ya da görüyor musun? O ne güzel davranıyor. Sen hiç öyle değilsin.
1: Mukayese.
0: Mukayese ya da evet mukayese ve tercih edilme ya da hani karşılaştırılma diyelim. Bundan hoşlanmıyoruz. Kırgınlık sebeplerimiz bunlar.
1: Evet.
0: Direkt şahsımıza, davranışımıza değil de şahsımıza yönelik gelen ithamlardan hoşlanmıyoruz. Yani
1: doğru olsa bile mi?
0: Evet. Yani doğruluğunu diyelim ki kazayla elinizi bardağa çarp. Ne kadar sakarsın denildiğinde.
1: Hı hı.
0: Bundan hoşlanmıyoruz.
1: Evet.
0: Yani çünkü sakarlık şahsa bağlı bir meziyet değildir. Veya kör müsün mesela. Ama kör değilim ben.
1: Hı hı.
0: Ama şahsıma söyleniyor. Yani görmemiş olabilirsin, başka bir şey olabilir, dikkat etmiş olabilirsin. Yani ne kadar dikkatsizsin, ne kadar sorumsuzsun ithamları. Yani şahsa itham.
1: Bundan da hoşlanmıyoruz.
0: Bundan da hoşlanmıyoruz. Ve tabii doğrusu kırgınlığımızı bizi şey yapan bir de kademeler var. Yani mesela aynı şeyi komşumuz söylese veya sokaktaki bir birisi söylese hiç umursamayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama yakınlarımızın bize gösterdiği her türlü olumsuz belirteçlerine karşı duyarlılığımız hassas çok hassas yüksek. Yani yakın alınganlığımız çok yüksek.
1: Evet.
0: Bu yakın alınganlığı da diyebiliriz buna. Yakından gelen alınganlık da diyebiliriz. Onu kendim hemen şey yapıyoruz çünkü. Yani tolere edemiyoruz belki.
1: Gerçeklik payının yüksek oluşundan, o ihtimalin, gerçeklik ihtimalinin yüksek oluşundan belki.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Yakınımdan daha çok hoşgörü bekliyorum.
1: Evet, yani, bunu bana bu yapmamalıydı. Herkes yapabilir ama.
0: Sadece o değil de yani sonuçta birlikte yaşadığın insan grubu. Hani 40 yılda bir karşılaşmış olsan böyle bir eleştiri getirse ya teşekkür edersin ya özür dilersin veya bir daha görüşmeyiz evet, dersin. Evet. Ama sürekli birlikte yaşadığınız bir ev ortamında gelen bir eleştiriye İnsanoğlunun alınganlığı daha yüksek oluyor. Tabii bunları biz şöyle de düşüneceğiz. Biz de eleştiri yapıyoruz nihayetinde. Biz de mukayese ediyoruz. Biz de şahsa ithamda bulunma ihtimalimiz var. Bizim de yakınlarımıza kurduğumuz... Yani bunları da dikkatli olmak anlamında da konuşacağız. Ama kendi alınganlığımızı analiz ediyoruz. Kendi alınganlığımızı sağlayan bir de hassas olduğumuz durumlar var. Buna ne diyelim? Kendimde gördüğüm eksiklikler. Mesela kilolu olmamla ilgili her tür espriyi bile kaldıramıyorum. Veya boyumun kısalığı. Veya işte burnumun büyüklüğü. Ne bileyim yani kendimce kompleks ettiğim sadece vücudi görünüşlerim değil ama. Reyleri söyleyemem.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim yani bir sürü şey var. İşte yürürken işte zıplayarak yürümem ya da gülerken değişik gülmem vesaire.
1: Farklı
0: vesaire.
1: Bir konuşma tarzına evet, sahip olmak.
0: Bana ait olan bir karakteristik bir özelliğin konusunda hicive edilmesi, eleştirilmesi ve bu konuda başkalarının yani konu edilmesi de benim alınganlığıma sebebiyet.
1: Doğrudan onu hedef alan eleştiri, küçük görme, aşağılama bile olmasına değil. Bile gerek
0: tabii
1: yok.
0: Tabii o konuda gündeme olması bile. Gündeme evet. olması bile. Yani mesela diyelim ki siz kilolu bir insansınız ve bundan da rahatsızsınız belki ama yapacak da bir şeyiniz yok. Öyle bir ortamdaki çok yemek bahsinden açıldı. Alınabilirsiniz.
1: Evet.
0: Yani ya da insanlar ne çok yemek yiyor lafı açılıp çok yemek yiyenler eleştirildiğinde size gelmiyor olsa bile siz onu oradan algılayabilirsiniz.
1: Hatta bazen şöyle de sözün meclisten dışarı gibi bir lafla mazur gösterilme çabası işi çok
0: hiç
1: daha kötü bir hale sokabilir.
0: Hiç
1: bence.
0: Fark etmez. Sizin için söylemiyorum filan dense bile sonuçta kişi bilemezsiniz ki söyleyen kişinin de çok kabahati yoktur belki ama o karşıdakinin alınganlığı bu anlamda o karakteristik özelliği etkiler. Bir de belki de en hafifi ama en çok yaşanılanı üçüncü şahıslar yanında yapılan her türlü iletişim.
1: Evet. En büyük yani tahribatı bu oluşturur herhalde.
0: Her türlü şeyi söyleyebilir. Ama arkadaşımın yanında,
1: evet.
0: yanımda çalışan hanımın yanında ya da ne bileyim öğrencimin yanında.
1: Çocuklarının yanında.
0: Çocuklarımın yanında gibi vesaire vesaire. Özellikle bu anlamda yapılan her tür şey, girişim beni alınganlığa sebebiyet verebilir. Şimdi gelelim buna baştan bir incelemeye başlayalım. Bir, kırgınlık insani bir olaydır. Ve kırgınlık bu anlamda bizim nefsimizin ürettiği bir savunma mekanizmasıdır. Yani ben hayatımda hiçbir şeye kırılmadım ya da alınmadım diyen ne bir kenara bırakıyoruz bu programı dinlemesin. Dinlemese de olur. Ama hayatım boyunca kırgınlıklarım oldu ve nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Da kırgınlıklarımla ne yapacağımı bilmiyorum diyenlerin de hep birlikte benim de var kırgınlıklarım.
1: Hepimizin
0: var. Olması da normal. Hele yaşadığımız çağda o kadar az ve iletişimde bulunuyoruz ve özü olmayan iletişimde bulunuyoruz ki ayaküstü konuşuyoruz mesela.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir meseleyi tam çıkarken
1: ya da telefonda, beni de en rahatsız eden şey odur. Yüz yüze konuşulup halledilebilecek olan meseleler zaman da varken, üstelik fırsat da varken konuşulmayıp telefonda, saygısızlık olarak da görüyorum açıkçası bunu. Yani çok önemli bir mevzunun yüz yüze konuşma imkanı varken telefonda geçiştirilmesini büyük bir saygısızlık olarak algılıyorum kendi adıma.
0: Tabii şimdi zaten birazdan ona geleceğiz. Biz hani tavşan dağ küsmüş, dağın haberi yok havasını çok sıklıkla da yaşıyoruz. Muhtemelen başkasıyla da ki dargınlıklarda da bu yaşanıyor.
1: Dağı haberdar mı etmeliyiz hocam o zaman?
0: Bir kere evet, şimdi zaten Müslüman'a düşen ne, onu görelim. Kırgınlığın olması elimizde olan bir şey değildir. Bunu evet, bilmek lazım. Yani ben kırılmayacağım deseniz de kırılganlık olur. Çünkü belli şeyleriniz var. Yapılandırdığınız düşünceler var. Zaten oradan kaynaklanır. Nedir yapılandırdığınız düşünceler? Hatasızlığı hedefleyip hatamı yüzüme vurulmadan kendimi, ne diyelim, hani deve kuşu mesela, o gözünüzü kapatıp sanki görmeyince hatasızmışsınız gibi olmayı varsaymışsanız her tür eleştiri sizi yerle bir eder. Oysa hatasızlığın Allah'a mahsus olduğunu bilip,
1: evet, en önemli,
0: hatanın insan oğluna verilmiş çok büyük bir imkan, eğitim imkanı olduğunu kabul edip,
1: hata yapabilme özgürlüğü.
0: Hata yapabilme özgürlüğünden ziyade hata yapıldığı takdirde o hatayı bilmenin büyük bir kazanım,
1: evet,
0: olduğunu.
1: Evet.
0: Çünkü bilmeden yaptığımız hatalarda ne yapacağız?
1: Evet.
0: Yani
1: o kadar uyanık değiliz maalesef.
0: Ama bilmemezliğe geldiğimiz
1: ya da hakikaten bilmediğimizde.
0: Hakikaten bilmediklerimizden sorumlu olma noktasında ciddi şeylerim var. Yani
1: evet,
0: doğrusunu Allah bilir.
1: Evet.
0: Yani bilmeden yap. Yaptıklarımızı affeyle diye Emre Resulü de dua ediyoruz. Hani böyle bilmeden yaptığımız hatalardan dolayı. Ama ben onu bırakın. Çünkü bilmediklerimizi ortaya dökemem. Ama
1: evet,
0: bilerek yapıp yapmamış gibi davrandıklarım bana yeter diye düşünüyorum ki bu noktada. Önce hata anayasama bakmam lazım. Hata anayasamda hata yaptığımı fark etmek, başkalarının karşısında hatalı kul olmakla Allah'ın karşısında hatalı kul olmak arasındaki farkı, Allah'tan daha değerli hale getirmişsen başkalarını ve onlar bildiği zaman hatalarımı, rezil olduğumu düşünüp, ya Allah merhametli, o bilse de olur ama ötekiler bilmesin. Anlıyor musunuz çarpıklığı?
1: Evet.
0: Yani bizim korkmamız, titrememiz gereken Allah'ken,
1: asıl yerken, evet,
0: onun merciğini, o makamı çok ucuzlatıp öteki taraftan küçücük çocuğumu, eşimi, komşumu, anamı, babamı, ya yakınlarımı ya da herhangi sınıf arkadaşımı beni hatasız görmesi için elimden geleni. Yani
1: kimi çarpık, kandırıyorsak. Yani.
0: Tabii çarpık bir denklem
1: evet,
0: beni ne yapıyor? Her seferinde alt üst ediyor. Bir kere hata anayasamı düzeltmem lazım. Yani benim bir hata anayasam var. Bu tabii, bunu düzeltmem sadece bana yaramayacak. Başkalarının hatalarını da artık hoş görmeye başlayacağım. Yani hoş görmek tabii sınırlar içerisinde.
1: Evet.
0: Çünkü bazı hatalar vardır. Bilmeden yapılmıştır. Ve bilmeden yapıldığında sonucu ortaya çıktığında belli olur. O hatanın şeyi tecrübedir sonucu.
1: Hı hı.
0: Yani bir daha yapmamaktır. Bilmiyordum böyle bir sonuç vereceğini. Bilsem yapmazdım dediğimiz şeyler.
1: Evet,
0: bunlar.
1: Bilmeden seni kırdım. Bilsem yapmazdım.
0: Hayır,
1: o
0: noktada mesela şöyle kırmak biraz daha şey, yani çetrefilli bir cümle. Yani beni kırdın. Ay, bilmiyordum seni kırdığım falan. O çok çetrefilli. Yani onu daha özüne inmek gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Yani ne oldu da kırdım? Bağırdın mı? Başkasının yanında mı yaptım? Yani bir kere onları bir ayıklamak lazım. Yani şurada sıraladığımız 6-7 şeyden birini yapmadan yaptığımız bir şey onu kırmışsa evet o ben onun kırgınlık olacağını tahmin etmedim diyebiliriz. Ama başkasını yapmışsam, kıyas yapmışsam, şahsına bir şey demişsem artık o kırgınlık getirir.
1: Oluşmuştur. Evet.
0: Yani bilelim ki bu saydığımız her şey bizi kırıyor.
1: Karşımızdakini de kıracaktır.
0: Kesinlikle. Yani bu sadece bana özgü değil ki, hepimize özgü. Ya ben insan hamurunun, yani insan yaratılışının bu kadar olumsuz enerjiyi ile olumluya dönüştürebilecek bir hikmeti, yani çok muhteşem bir şey. Yani siz eksikliği, hatayı gördüğünüz sürece gelişiyorsunuz. Kendinizi mükemmel gördüğünüz sürece de düşüyorsunuz. Bakar mısınız sisteme?
1: Öğrenemiyor ve gelişemiyorsunuz.
0: Tabii kendinizi üstün gördükçe başkasını aşağılıyorsunuz. Kendiniz hep yukarıda kalıyorsunuz. Bu yaşça olabilir. Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Yaşıma hürmet et. Ben senden çok bilgice üstünüm gibi. Bu olanaklar benim. Ben kazanıyorum. Sen daha kimsin gibi. Bir sürü şey. Yani onlar evet. Bizi de küçültüyor. O yüzden hata anayasası bence önemli bir anayasa. Hatayla ilgili şeylerimizi kafamızdaki kurguları biz buna strateji diyoruz. Yani kodladığımız bilişsel stratejilerimizde hatayı nereye koyduğumuz. Biraz da şeyden de kaynak tabii. Bunlar öğrenilmiş çaresizliklerimiz var. Nasıl öğrenilmiş çaresizliğimiz var? Bir kere küçüklükten yaşadığımız her olaydan bizde binişmiş, gözlemlemişiz, görmüşüz. İşte annemizi görmüşüz bize küserken ya da babamıza küserken görmüşüz.
1: Deneyim haline gelmiş.
0: Yani ne yapılırsa ne olur bilgisi de var. Birisinin canını yakmak istediğimizde yapacağımız şeyler var. Onları da biliyoruz. Mesela birisini kırgın hale, alıngan hale ya da alınganlığını bilerek, o alınganlığını kullanarak, acıtarak, ondan intikam alma gibi böyle saçma sapan. Yani evet, ciddi korkutucu anlamda birbirinden uzaklaşmış, sevgisini ve şefkatini kaybetmiş ve bu sevgi ve şefkat yerine tamamen kendi egosunu, başkasının egosu üzerine yapılandırmayı hedeflemiş, bencil ve küçülmüş insanlar yerine tevekkülünü ortaya koymuş, Rabbinin huzurunda olduğu bilgisini unutmadan sadece kendisinin değil, yakınında olan herkesin ahiretini kurtarma gayretinde olup, yani onun yarısı tamamen sevgi kaynaklı, şefkat kaynaklı. Yani eleştiriyorsa da kesinlikle yani onun ateşi düşmesini istemediği için. Onu teşvik ediyorsa da kendisine yakın arkadaş. Ben bilemiyorum dünyadaki halimizin ahirette de olacağını düşünüyorum. Sizde olur mu bilmiyorum. Bir şey ben tek başıma yapmaktan hoşlanmıyorum. Yani yanlış bir yolda bile gidiyorsam yanıma arkadaş alıyorum. Yani bu şey tabii yanlış anlaşılmasın. Şunu demek istiyorum. Yaptığım şeyin doğruluğunu bildiğimde zaten herkes olsun. Mesela bir yerden bir şey almışım. Çok hoşuma. Herkese onu ister istemez siz de yapın. Siz de alın. Siz de böyle yapın diye anlatasım vardır. Ve yaparım da. Yani hatta çok da etkilerim de insanları. Yani götürürüm.
1: İyi teşvik ediyorsunuz
0: yani,
1: demek
0: yani
1: ki.
0: Yani o konuda paylaşma. Yani kendimde evet. iyi olan bir şey başkası da olsun.
1: Bu zaten cazip bir tutum. Evet. İnsan kendi tecrübesini ne olursa olsun
0: yani
1: o.
0: Yani bunun hep doğru şeyde yapılıyor olması çok güzel. Ama bazen yanlış şeylerde de yapıyor olabiliyoruz. Yani bilemiyorum mesela gittiğim yolun nereye gittin diyelim. Onu da yapıyor olabilirim ama. Şöyle ya ben ahirette de yaşadığım sıkıntılarda hani o sıkıntıları birlikte yaşamak istemem. Yani evet. güzellik yaşayacaksam da birlikte güzellik yaşayalım. Yani cennet bana tek başıma iyi gelmez diye düşünüyorum. Sevdiklerimle orada olalım. Birlikte orada olalım değil mi? Yani
1: evet inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Burada yalnız kalmayalım.
1: İnşallah.
0: Yani sevdiğim insanın da herhalde kızım söylemişti. Ben ağlarım eğer ben iyi yere gidip siz kötü yere giderseniz.
1: Kim ağlamaz?
0: Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Yani dedim ki sırf seni anlama diye ben sana uyarım. Yeter ki sen hayırlı, güzel şeyler talep i̇nşallah. Et. Biz uyarız inşallah diye. İnşallah. Böyle olmak lazım. Yani o emri bil maruf, nehil münkeri yaptıran şey teşvik bu olmalı. Yoksa ben biliyorum senden iyiyim. Bak bunu yanlış yapıyorsun gibi öğretmen edasıyla söylenmeden... Kardeşim, senin yaptığın yanlış benim içimi acıtıyor.
1: Evet.
0: Gel birlikte düzeltelim. Ki
1: sen de benimkileri gör, hatta bu cesareti de göster. Sen de benim hatalarımı söyle.
0: Ben beni uyaranları seviyorum.
1: Evet, sevmek lazım. Evet, hata ediyoruz biz, düşman
0: bazen
1: oluyoruz ama.
0: Bazen şöyle soruyorum, onu da anlatacağım. Yani hakikaten canımı acıtan şeyler oluyor. Diyorum ki, hadi gel konuşalım. Ben ne yapmasam ne olur? Yani ve bunu nasıl yapacağımı gel bana öğret. Hadi birlikte oturalım bunu konuşalım. Ama bunun için ciddi kendinize yönelik kabullerinizin sağlam olması lazım. Yoksa sizi bir çırpıda
1: tarumar edebilir.
0: Tarumar edecek bir insan grubu da olabilir. Yani o sizin kadar olgun olmayabilir.
1: Ve maalesef yani o dediğiniz insan türü çok fazla hocam. Bu kadar iyi niyetli, bu kadar aman bak işte senin hatan var. Ben sırf bunu düzeltmek için bunları sana söylüyorum diyen insan sayısıyla sizin zafiyetinizden nemalanmak isteyen, sizi tahrip ederek kendisine çıkar derleyecek olan o kadar çok insan var ki maalesef. Yani keşke keşke herkes iyi niyetli.
0: O zaman biz karşımızdakine göre davranmayacağımız için çünkü onun niyetini biz bilemeyiz. O zaman biz nasıl bir saldırı olursa olsun güzel bir kale yapmalıyız. Kale sağlamlığı bizim anayasal sağlamlığımızdır. Bence birinci, daha biri de kaldık maalesef. Hakikaten
1: programımızın sonuna geldik.
0: Hamur çok su götürür hesabı.
1: Gibi.
0: Öyle gözüküyor bu konu. Bayağı da demek ki ben de işliymişim. Yani onu fark ediyorum. Ben buradaki programlarda çoğunluk kendimin de sıkıntısı olan konulara girdiğimizi fark ediyorum. Elhamdülillah dinleyicilerimizin güzel samimi dualarıyla onlara da hissediyorum o enerjilerini. Allah onlardan razı olsun.
1: Evet.
0: Ve hep birbirimizin için dua edelim. Önemli olan doğruyu bulabilmek ve doğru dediğimiz şey zor değildir. Doğru hayat kolaylaştırır. Ama doğruyu küçük basit şeylerde aramakla bulunuyor. Onu görüyorsunuz. Zorlarda bulunmuyor. Sadece kabullenmesi zor. O süreci yakalamak zor. Belki de hani bugünkü şeyimiz, ana fikrimiz olsun. Bir kere hata anayasamızı bir ortaya koymak. Yani hatalarıma karşı nasılım? Ben hata yapma noktasında ne kadar varım? Çünkü hata benim neyim olur? Hatalarımla ben yüzleşebilir miyim? Yaptığım hatalar beni ne yaptı? Bugün geldiğim noktada hatalarımın rolü nedir? Ben biliyorum ki hatalarım olmasa ben bugün burada olmazdım.
1: Evet.
0: Ama bulunduğum yerin uygunluğu en uygun yer ki oradayım bir de. Yani öyle de bakmak lazım. Dolayısıyla hatanın bizdeki karşılığını en azından kendi adıma, kendi bilincimde bunu bir elden geçirmekte fayda var.
1: Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. O vakte değin. Hoşça kalın efendim.

mazlumluk edilene çalışır. Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatıyor muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'i anıyoruz, seviyoruz. Allah Teala Hazretleri sevgimizi ziyade etsin. Ama ne yapmamız lazım? Yani sevgimizin gereğiyle. Seviyoruz da ne oluyor? Birbirimizle kavga etmekten geri duruyor muyuz? Haramdan geri çekiliyor muyuz? Allah'ın yoluna dönüyor muyuz? Allah'ın istediği kul oluyor muyuz? Yani nasıl, nesini sevmiş Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala Hazretleri'ne nesinden dolayı Habibullah eylemiş? Biz de onu yapalım da biz de Habibullah olalım. Biz de ahlibbası olalım. Allah-u Teala Hazretleri'nin sevgili kulu olalım bize. Ne yapmak lazım? يَأْنُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُكَرِ İlk baskı bu diyor Peygamber Efendimiz'in. İlk, şimdi Nebi-i Ümmi. Ümmi ne demek? Anasından doğduğu üm, anne demek Arapçada. Anasından doğduğu hal üzere kalmış olan manasına böylece tahsil terbiye görmediği için tahsilsiz, mektep terbiyesiz görmemiş kimseye ümmi denilir. Bunu biliyoruz. Bu adam ümmidir. Ümmi olur ama alim olabilir. Çünkü ümmilerin şahı Peygamber Efendimiz. Profesörlerin hepsi kafasında kur. Ayağının türabı olamaz. Bazıları diyorlar ki ümmi kelimesi ümmül kura'ya mensup demek. Mekke'nin bir vasfı ümmü kura idi. Mekkeli demek yani. Mekki demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmül kura'dan olduğu için. Bir de efendim ümmet kelimesinden efendim ismi nisbettir diyorlar. Yani ümmettir o ümmete bağlı manasına. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُفْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Emri maruf, nehy-i münker yapma vasfını ilk başta bize hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim. Resulullah Efendimiz'i Allah sevmiş, vasıflarını sayıyor. İlk söylediği vasfı ne? Emri maruf yapardı, nehy-i münker yapardı. Yani aklın, şeriatın, mantığın, ilmin, irfanın güzel bulduğu, hoş bulduğu, hoş gördüğü, sevdiğine doğru, adalete uygun, hakka uygun dediği şeyi yapar, yaptırır, emreder ve yapılıncaya kadar azmine çalışır Peygamber. Şuradaki damarı kabarır. Karşısında bir haksızlık olduğu zaman iki kaşın arasındaki damarı kabarır. İyi ahlaklı olan insan, iyi ahlaklı olan insan her şeyin karşısında miskin miskin duran insan demek değil. Zalimin karşısında şahlanacak, mazluma yumuşaklık gösterir. Sen zalimin karşısında susuyorsun, mazlumu tepelemeye çalışıyorsun. Mazluma herkes tepeler. Hadi bakalım zalime zulmünü söyle. Zalim sultanın karşısında hak sözü söyle. Emr-i maruf ve dinlikler. Sizin ve bizim boynumuza borç farzlardan birisi. Namaz, farz. Oruç, farz. Zekat, farz. Zengine hac, farz. Zengine sıhhat gibi olmak şartıyla kendisi gidecek. Emr-i maruf ve dinlikler farz. Yapacak Müslümanlar, siz yapacaksınız. Evinizde yapacaksınız, çevrenizde yapacaksınız. Yakınlarınızdan söyleyeceksiniz. Dilinizin döndüğü yerde. Nerede olursa kalkıp söyleyeceksiniz, hakkı söyleyeceksiniz, yanlış bir şey olduğu zaman da yaptırmamaya çalışacaksınız, engellemeye çalışacaksınız, engelleyeceksiniz, olmaz böyle şey, yapamazsın, yaptırmam, ben burada oldukça yaptırmam. Birisi bu. وَيُحَلِّقَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَلِّقُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِلِ O peygamber, bu ümmetine, kendisinin baş olmuş olduğu, vazifeli olarak gönderilmiş olduğu ümmete ve bütün insanlara, kafir-i nasa, bütün dünya ettiği insanlara tayyip olan, güzel olan, hoş olan, temiz olan şeyleri helal kılacak. Bunlar helal de bunları yiyebilirsiniz diyecek. Çünkü Beni İsrail'de bazı günahlarından dolayı helal olan bazı şeyler yasaklanmıştı. Yiyemezsiniz, içemezsiniz, cezalısınız denmişti. Onların cezası kalkacak bu ümmete. Devam etmeyecek. Efendim iyi şeyler helal. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ Tayyip olan, güzel olan şeylerin hepsi bizim dinimizde genel bir kaide olarak helal kılınıyor. Beni İsrail'e yasaklı. Günahlarından dolayı eti şurası yiyebilir, burasını yiyemez, efendim iç yağı şöyle dış böyle filan diye. Ve yuharrimu aleyhimul kabaiz. Haram olan, pis olan, necis olan, sıhhate zararlı olan şeyleri haram kılacak. Bu helal, bu haramdır diye beyan edecek, insanlara öğretecek. İçki, daha önceki ümmetlerde içiliyordu. Papazların elinden düşmüyor. Sarhoş geziyorlar. Şarapla, şaraplı ekmekle çocukların bilmem vaftiz edişlerinde, şeylerinde üstüne şarap saçarak. Şarap, müskirat. Şarap içinde organik maddeler olduğu için, tahammül ettiği için pis.

0: Yok yürüyen bir şey. Yani haram. Dinimiz buna haram diyor. Maddi haramlar, manevi haramlar. Günahlar, gadirler, zulümler, haksızlıklar, faizler, efendim, rüşvetler vesaire. Ve ya da anhum ısrahum ve arralelleti dânet aleyhim. Daha önce ümmetlere yüklenmiş olan bir takım mükellefiyetleri onlardan vada'a kaldırmak manasına gelir. Kaldıracak, helal kılacak ve boyunlarına takılmış olan bir takım bokaları, şeyleri, bağları, halkaları efendim, açacak. Böylece ümmetler rahatlayacak. Yani bir genişlik, bir ferahlık bunlar sayesinde olacak. İşte ey Musa, sen benden böyle bu Tur Dağı'nda el açtın, boyun büktün, münacat ettin ama fellezine âmenû bihi. İşte o peygamber geldiği zaman ona iman edenler ve azzeruhu, ona hürmet edip yardımcı olanlar ve nasaruhu, hizmetine girip onunla beraber efendim, dini yayılmasına çalışanlar ve tebe'un nuren dediği ünbile mâhû, onunla beraber insanlığa indirilen o nura tabi olanlar. O Kur'an'a tepeden tırnağa nur olan, o Kur'an'a tabi olanlar ülâke hümül müklimun. İşte onlar felah bulacak. Şimdi senin istediğin zaman değil. O zaman, o peygambere tabi oldukları zaman, emri maruf yapan, nehi münker yapan, haramları, helalleri beyan eden, insanlığın omuzundan, boynundan yükleri, halkaları kaldıran peygambere vakti geldiği zaman tabi olunca, yardım edince ve onunla beraber insanlığa indirilmiş olan o nura, o nur olan Kur'an-ı Kerim'e efendim tabi oldukları takdirde o zaman işte o rahmetine senin de kavmin mazhar olacak, onlar müflük olacak. Felaha ermiş olacaklar. Bunları böyle beyan ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e lütfüyle buyuruyor ki Rabbimiz Teala Hazretleri ya eyyühennâs de onlara, ey insanlar de hepsine, mümin, kafir, etrafındaki bütün insanlara hitap etmeli edelim Peygamber'i. İnni Resulullah eyyühim cemi'a, ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği Peygamber'i, hepinize gönderdim. Bir kavme değil, araba değil, Kureyş'e değil, Mekke'ye değil, hepinize ey insanlar Allah'ın gönderdiği peygamberim ben. Ellezîle mülkü semâvâti vel ard. Şu yerlerin, göklerin egemenliği, saltanatı, tasarrufu, mülkü, idaresi elinde olan o Allah'ın gönderdiği, size gönderdiği, hepinize gönderdiği peygamberim. Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît. O peygamber, o ondan gayri ilah yok. Dirilten, öldüren, ondan gayri ilah yok. Başka ilahlar edinmeyin, yanlış yollara sapmayın. Peygamberleri kendinize Allah'a oldu diye, melekleri efendim bilmem Allah'ın hukumu diye, efendim salisi selase diye yanlış itikatlara saplanmayın, ahiretinizi mahvetmeyin. Yaşatan, öldüren insanlara ve bütün mahlukata hayatı veren, sonra da validesi yedenin hayatını alan, öldüren o bir tek Allah'a mülkün, yerin göğün mülkünün sahibi olan Allah tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu söyle onlara. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولُهُ النَّبِيِّ اُمِّيِّ لَذِي. Madem ki ben Allah'ın gönderdiği elçi, o halde siz ey insanlar Allah'a inanın ve onun ümmi peygamberine inanın ki اَلَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ. O Allah'a imanda insanlığın önderi oldu. Eksiz bir sağlamlıkla, sapasağlam bir şekilde kulluğunu en güzel tarzda eda eden, Rabbine en kuvvetli imanla bağlanan insan payesi elde etti ve Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'e ayetlere en güzel tarzda ittiba etti. وَتَّبِعُهُ لَعَلَّكُمْ. Ona tabi olun ki hidayet bulasınız. Hazreti Muhterem Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 1400 küsur sene önce alemi teşrif edildi. Ondan sonra da 63 yıl vazife gördükten sonra Allah'ın sevdiği bir şekilde ömür geçirdikten sonra boş vakit geçirmeden bütün zamanını Allah'ın dinini yaymakta, her türlü meşakkatleri çekerek çalışmak sonra ahirete ikna edildi. Ne kadar güzel anlatıyor Süleyman Çelebi rahmetullahi aleyh. Allah mekanı cennet eylesin. Ne aşık-ı sadık insanlar imiş. Şimdi bize düşen ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed Allah'ın elçisidir. Ben Kadir'in kalbine görürsün. Düşünmez misiniz ki ondan önce de Allah'ın peygamberleri gelmiş gitmişlerdi. O da gidecek. Efe imate ufudiden kalertum ala akarikum. Eğer o vefat ederse yahut şehir edilirse kafirler, müşrikler, ordu tutup efendim hücum edip şehir etseler mesela Allah-u Teala Hazretleri korumasa şehir edilse ya da vefat etse o zaman topuklarınızda 180 derece dönüp de gerisin geriye küfre, cahiliyete mi döneceksiniz? Ve ben yekali fela akıbeyi felen yedurur Allah'a şey'a. Eğer bir insan böyle topuğu üzerinde çark edip dönüp de yolunu değiştirip de imandan vazgeçerse, yanlış yola saparsa onun Allah'a bir zarar vermesi bahis konusu değil. Cümle cihan altı, cümle kainat varlıkları, bütün beşeriyet, bütün semavat ve arz hepsi Allah'ı kabul etmeseler, inkar etseler, saltanatlar bir zerre noksanlık gelmez. Hepsi kabul etseler, saltanatta bir zerre ilave olmaz. Onun büyüğü saltanatı, kulların ibadet etmesinden de, küfür etmesinden de yücedir, müstesnadır, müstahinidir. Kulların ona ihtiyacı. Ben yedir Allah'a şeyha. Size Allah'a zarar vermezsiniz, kendinizi mahvedersiniz. Kendinizi mahvedersiniz buyuruluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, onun için bize düşen Resulullah'ı seviyorsak ki şeyin şartı, gerçek mümin olmanın şartı. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdü Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, ezanlarla fezalara ismi efendim ilan edilen tahiyyatlarda günde kaç vakit, 40 vakit efendim şu kadar kere efendim kendisine dua ettiğimiz o Peygamber-i Zişan Efendimiz'e hüsnü. Saadet-i Dâre'yle erdiğimizin iki cihanda bahtiyar olmamızın sebebi bu. Dertlerimizin çaresidir, müşkilatımızın çaresidir. Cami dolusu insanlar bir işe yaramaz. Ülkeler dolusu insanlar bir işe yaramaz. Neden? İmanı olmayınca bir işe yaramaz. Saman tanesi şey, rüzgar nereden eserse öbür tarafa alıp götürür. Kum tanesi, onun tepeleri oradan oraya rüzgar üfüre üfüre taşır, tepeler hareket eder gider, iman ilişir. Bu Resulullah'ı tanıyacağız, hayatını okuyacağız, hadis-i şeriflerini okuyacağız, siret-i nebeviyesini okuyacağız, salatu selamı çok getireceğiz, çok yalvaracağız, çok dikkat edeceğiz. Sünnet-i seniyyesine en güzel tarzda uymak hususunda gayet titiz davranacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyamızda görüp iltifatına erince, razı olduğunun işaretini alıncaya kadar rahat etmeyeceğiz, uğraşacağız. Çoluk çocuğumuzu Resulullah'ın sevgisiyle yapacağız. Resulullah deyince çocuğun yüzü gülecek, tebessümler yayılacak, dudaklarında gülücükler meydana gelecek, çocuk Peygamber Efendimiz'i bilecek. Peygamber Efendimiz'in yaşayışına göre hayatımızı tanzim edeceğiz, ailemizi ona göre kuracağız, konuşmamızı ona göre yapacağız, işimizi ona göre tanzim. Yoksa kişi sevdiğine tabi olur, tabi olmazsa sevgisi yoksa. Tabi olmazsa yol kapalı demektir, çıkmaz yola girmiştir. Bu in kuntum tuhibbuna Allah ve tuhibbuni yuhibbuk. Allah'ın sevgisine, rızasına ulaşmak imkansız demek. Çıkmaz yok. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bilmem ne bilmem ne. Ne yapalım ya? Resulullah'ın yolundan gayri yolların hepsi çıkmaz yoldu. Bu badireden çıkışın bir tek yolu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak. Resulullah'a üstü ittiba ile tabi olmak. İnsanların dalalete düştüğü, sapıttığı, şaşırdığı, dünyaya daldığı şu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya ediyor. İmam Gazali'den Allah razı olsun rahmetullahi aleyh, rahimahullah rahmeten vasi'a, İhya-u Ulûm-i-Din diye hoca kitap yazdı. Din ilimlerini yeniden ihya etti. Yeniden öğretmek bağlamında bir kitap yazmış. Yeni bir gölde, dinamik bir anlayışla, güzel bir anlayışla, canlı bir anlayışla tekrar geliyor, meseleleri şöyle kalp gözüyle mütalaa ediyor, ihlasla, imanla nasıl Müslüman olduk, meseleleri tekrar geliyor. Statik, durulmuş, bozulmuş, efendim, olmaktan kurtaracak ihya var. İşte biz de kendimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en güzel tarzda uydurmak suretiyle diriltir. Cemiyetimiz de öyle ihya edelim. Cemaatimizi de öyle ihya edebiliriz. Efendim, başarılar da öyle olur, muvaffakiyet de öyle olur. Dünya saadeti de onunla olur, ahiret saadeti de öyle olur. Allah-u Teala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılanlardan eylesin.
1: Amin.
0: Onun sünnetini bu asırda ihya eden cümle etsin.
1: Amin.
0: Çünkü Peygamber Efendimiz'in ihya edenlere 100 şehit sevabı verilecek. Her birinin 100 şehit sevabı verilecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim beni severse beni sevdiğine uyar ve beni sevmiş olduğu böylece belli olur, ben de onu severim. Kim benim sünnetimi ihya ederse cennette benimle beraber olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs-i Âlâ'da komşusu olmak istiyorsa her şeyimizi Efendimiz'e tıpkı aynı uydurmaya çalışacağız. Ahlakımızı, sözümüzü. Efendimiz konuşurken şöyle yapalım. Sol baş parmağını sağ eline vurmuş. Bundan sonra böyle yapacak. Neden? Böyle yaparmış mı? Arada böyle yaparmış. Konuşur. Şeyde olurmuş, şemayinde. Sol elini, baş parmağını buraya vurmuş. Vardır bir sebebi. Olmasa da onu yaptığı gibi yapmış. Öyle yaptığı için öyle yapacak. Şuraya bastıysa oraya bastı. Şunda kızdıysa o zaman kızdı. Şunda sevindiği, hoş karşıladığı, beğendiği, onu beğenecek. Kabak yemeği sevmiyor. Üçünün rahmetini severmiş. Seveceğiz. Nefsimize kabağı sevmeyi öğreneceğiz. Nefsimize kabağı sevmeyi öğrenemezsek yuf olsun. Yazıklar olsun. Dikkat edeceğiz. Sabahtan akşama geceden gideceğiz. Ama okuyacağız. Okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir ayet okudum size. Sabahlara kadar yüzlerce ayet. Peygamber Efendimiz'in şanında, kemali hakkında, Efendimiz hakkında kendi Esma-i Hüsna'sını ikram ediyor Allah-u Teala. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ رَعُوف ve Rahim. Kullara verilen sıfat değil bunlar. Peygamber Efendimiz'e veriyor. لَعَمْرُكَ diye ömrüne yemin ediyor. Ant olsun senin ömrüne ki ey Resulüm diye. Peygamber Efendimiz'in başına ömrüne yemin ediyor Allah'ın rahmetiyle Kur'an-ı Azim'de. Öyle mi Peygamber Efendimiz? Hala tanıyamamışsan, hala yolunda gidip, hala çırpınıyorsan, hala onun bunun başı, onun dinle bunun olmaz. Allah'ın da razı edin, berekatıyla, efendim, coşan rahmetiyle Resul ve Edibine en güzel tarzda uyarlardan
1: eylesin.
0: Amin. Bidatlardan, kurafelerden, kötü huylardan, edepsizliklerden bizi sıyırsın. Amin. Rahmeti deryasıyla şakır şakır yüyüp yıkasın, fark edesin. Bu gecenin sabahına bizi pırıl pırıl nurani kullar olarak çıkarsın. Sevdiği ümmetler olarak ömrümüzün sonuna kadar ümmet-i Muhammed için en güzel tarafına çeylesin. Gel ümmetim, ben senden razıyım diye Efendimiz'in intifat ettiği insanlar olmayı desin. Gelsin âlâda kendisine tecrüval eylesin, komşu eylesin. İki cihan saadetine dahil olmayı nasip eylesin.

Eskiden camilerimizde, tekkelerimizde, evlerimizde bir levha yer alır, her girene bir çağrı yapardı. Edep yahu, edep yahu cümlesi içinde geçen edep kelimesi, güzel ahlak, saygı, terbiye, haya, nezaket anlamına gelmekte ve İslam'ın, İslam peygamberinin gönderilme gayesini teşkil eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmaktadır. Öyle ki Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha "Resulullah'ın ahlakı nasıldı?" diye sorulduğunda Hazreti Ayşe radıyallahu anha "Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı." buyurmuşlardır. Günümüzde eski hat levhalarında ya da gümüş yüzük ve kolyelerde rastladığımız bu derin, anlamlı söz, İslam'ın en önemli düsturlarından biridir. Peki edep nedir? Nasıl edepli olunur sorularına geçmeden önce, güzel ahlakı bizzat yaşayarak bizler için mükemmel örnekler olan Allah dostlarından iki edep kıssasını naklederek başlayalım sevgili dinleyiciler.

İstanbul'un İstanbul olduğu yıllarda Zat-ı Muhterem'in birisi bir dükkan kiralayarak bal ticaretine başlamış. Adamın dostlarından Mevlevi dervişi Ahmet Efendi de tevafuken oradan geçerken bu yeri görmüş ve hayırlı, mübarek olsun diyerek nezaket icabı siftah olsun diye bir kilo bal istemiş. Balını alan Ahmet Efendi bereket dualarıyla ayrılmış. Birkaç gün sonra dükkana başka birisi gelmiş ve Ahmet Efendi'nin selamı var, bir kilo bal daha istiyor demiş. Balcı da tabii olarak vermiş. Sonra bu iş 3-4 günde bir Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal, Ahmet Efendi'nin selamı var, 1 kilo bal diyerek devam etmiş. Adam böyle böyle bu hatırlı referansı kullanarak epeyce bal götürmüş. Aradan bir ay kadar geçmiş geçmemiş Ahmet Efendi yine oradan geçerken dostuna bir selam verip "Nasıl, işler epey açıldı mı?" diye halini hatrını sormuş. Balcı da "Efendim, teşekkür ederim. Galiba bizim başlıca müşterimiz siz oluyorsunuz." deyince Ahmet Efendi pek bir şey anlamamış. Bunun üzerine balcı da olan biteni teferruatıyla anlatınca mesele açıklığa kavuşmuş. Dükkanın arka kısmında bunlar konuşulurken tevafuka bakın ki o arsız ve edep yoksulu adam yine gelip "Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal istiyor." diye talepte bulunmuş. Dükkan sahibi de adamı gizlice Ahmet Efendi'ye göstererek "İşte yine geldi. Ne emredersiniz efendim, adama haddini bildireyim mi?" deyince bir edep abidesi olan Mevlevi dervişi karşısındaki bir edepsiz dahi olsa ayıbını ortaya döküp mahcup etmek istemeyerek Sümbülzade Vehbi'nin "Setreder aybını insanın hep, ne güzel came, elbise imiş, sevhi edep" beytindeki gibi şu karşılığı vermiş. "Hayır, yaptığı çok edepsizce de olsa bu insanı utandırmak bize yakışmaz. Sen yine ne istiyorsa ver, hesabın tamamını da çıkar ben ödeyeyim. Ancak bundan sonra tekrar geldiğinde Ahmet Efendi'ye layık malımız maalesef kalmadı. Kendisine hürmetimizi bildiriniz" diyerek ayağını buradan kesmeye çalış. Bu nasıl bir edep, bu nasıl bir incelik, zerafet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar: "Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır." Yolumuz baştan başa edeptir sevgili dostlar. Hem Hazreti Allah'a karşı edepli, hem Resulullah'a karşı edepli olmak yolun esaslarındandır. Her zaman, her yerde edepli, hayalı, ahlaklı olmaya çalışmalıyız ki bize yakışan da budur. Hazreti Lokman aleyhisselam şöyle buyururlar: "Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır."

Bugün nakledeceğimiz bir başka edep hikayesi ise Hasan Meymedi Hazretlerinden sevgili dinleyiciler. Hayatı boyunca hiçbir zaman herhangi bir şeyi tek başına yemeyen, yanında bulunan bir hurmayı bile bölüşen Hasan Meymedi Hazretleri, bir gün dostlarıyla otururken yanlarına bir bahçe sahibi adam gelip tarlasında yeni yetiştirmiş olduğu turfanda salatalıklardan takdim eder. Hasan Meymedi Hazretleri önüne konulmuş taze salatalıklardan birini soyup yemeye başlar. Sonra ikincisini, üçüncüsünü derken yanında bulunanların şaşkın bakışları arasında tabaktaki salatalıkların hepsini bitirir. Ardından da bahçe sahibine lütuf ve ihsanda bulunduktan sonra uğurlar. Döndüğünde kendisine şaşkın şaşkın bakan dostlarına durumu şöyle açıklar. ''Tabii her zamankinin aksine salatalıkları tek başıma yiyip sizinle paylaşmadığıma oldukça şaştınız. Adam artık gittiği için sebebini açıklayabilirim. Salatalıklardan ilkini soyup yemeye başladım, baktım son derece acı. Elbette bundan sizlere veremezdim. İkincisini ve arkasından üçüncüsünü denedim. Bunlar da birbirinden acı çıktı. O zaman şundan korktum. Bu salatalıklardan herhangi birinize ikram etseydim, olur ki bunun gayet acı olduğunu söyler, bana iyi niyetle bunları getirmiş insanı mahcup ederdiniz. Bu yüzden ister istemez acısına tahammül ederek hepsini tek başına yedim. Ama netice olarak adamcağızın gönlünü de hoş etmiş olduk.

Edep yahu bu kıssalarda nasıl da gerçek anlamını buluyor. Öyle değil mi sevgili dostlar? İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri, edebi gözetmeyen Allah'a kavuşamaz buyurarak edebin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu beyan etmişlerdir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Edep bir manevi disiplindir. Havailik ve avarelikten, sünepelik ve serkeşlikten uzak kalmaktır. Daima uyanık bulunmaktır. Cenab-ı Hakk'ın görüp gözettiğini bilmektir. Her an Hakk'ın huzurunda olduğunu bilmek, Hak ile olmaktır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretleri, güzel ve öğüt dolu sözlerinin birinde şöyle buyururlar. Takvadan daha değerli bir azık yoktur. Susmaktan güzel bir şey yoktur. Cehaletten daha zararlı düşman yoktur. Yalandan daha öldürücü bir hastalık yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimize sormuşlar. Akıllı kimdir? Az konuşan. Peki daha akıllı kimdir? Hiç konuşmayandır buyurmuşlardır. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, edep ilimden önce gelir buyurmuşlardır. İnsanlarla güzel geçinmek, mütevazı olmak, iyilik etmek, riyadan, kibirden, hasetten, menfaatten kaçınmak, bunların hepsi edeptendir. İnsan çok dikkatli olmalı, edepsizlikten, hayasızlıktan, ahlaksızlıktan, çirkin şeylerden, ahkam-ı ilahi sınırını, hududunu aşmaktan, çiğnemekten sakınmalı, nefis ve şeytandan Hazreti Allah'a çok sığınmalı, onun muhafaza etmesini, korumasını gönülden dilemelidir. Efendim, Lokman Hekim Hazretleri çok yüksek bir edebe malikmiş. Sormuşlar bir gün, bu edebi nereden tahsil ettiniz? Edepsizden diye buyurmuş. Nasıl diye sordukları zaman, kötü gördüğümü yapmamaya çalıştım, iyi gördüğümü de benimsedim. Demek ki kötü de büyük bir numune. Bu yol nasıl bir yol biliyor musunuz? Sonsuz bir ilahi lütuf yoludur. Lakin cambazın ip üzerinde yürümesi gibi zordur. Biraz şaşarsan hududu aşarsın. Burası edep mahallidir. Çok dikkat etmek lazımdır. Lütfu sonsuzdur ama nezaket çok lüzumlu olup edep çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Hepimiz haddimizi bilmeli, hududumuzu muhafaza etmeliyiz. Tevazuyu elden bırakmamalı, Hakk'a boyun büküp rızayı gözetmeliyiz. İşte yolumuz budur. Yunus Emre ne kadar güzel söylemiş. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride. İlla edep, illa edep. Edeple ilgili olarak Hazreti Mevlana'nın da sözlerine bir kulak verelim dilerseniz. Eğer Adem oğlunun edebi yoksa Adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Edep hususunda Şeyh Esat Efendi Kuddisesi Ruh Hazretlerimizin Divan-ı Esat isimli eserinden bir şiirini arz ederek sözümüzü tamamlayalım. Benim gözüm edep sofrasındaki nimetlerden asla doymaz. Her ne kadar cihanda edebin birçok ihsanlarını görmüş ise de, akıllı insan edep eteğine sıkı sıkı sarılırsa, kadir kıymet tahtını ve itibar sadrını elde etmiş demektir. Sülük mumunun ışığı canı canana ulaştırır. Edebin parlak ayı ise gözü aydınlatır. Eğer edep çeşnisinden dudaklarına bir zerre bulaştırmamış iseler, dostların sözünde ve dudağında güzellik neşesi bulunmaz. Ey Esat, seferden vatanına dönünce edep ummanından dostlarına hediye olarak birkaç inci getir. Edebi ne kadar güzel tarif buyurmuşlar.
Allah onlardan razı olsun, biz aciz kullarına da o edeplilerin edebinden ihsan buyursun. Amin.